0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4. Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo, Rad